0: Hustler. Hustler.
1: Sommerfeeling in deinem Radio. Sommerfeeling.